0: 今天这一套个人代操的完成质量非常的出色，这一套动作呢其实在这个赛季当中也是给我们留下了非常深刻的印象，一套非常具有创意性的编排，很多器械和身体动作的结合真的是游刃有余，并且让人眼前一亮，器械在身体上非常自然的去配合。
1: Aziz dostlar,
0: izlediğiniz bu çıkış
1: Almanyalı ve Gimnast ve Dünya Çok Növçülük Şampiyonu Darya Varfolomeyev tarafından nümayiş olundu. Çok yüksek çetinlikli programları çok temiz icra etmesiyle tanınır. Ama en esası ferdi yarışlardaki esas dikkat mesele bu faktın üzerindedir ki o Olimpik çempiyonudur. 6 kat dünya ve 2 kat Avrupa çempiyonudur. Ve bugünlerde sizinle birlikte qeyd etdiyimiz Bədii Gimnastika üzrə Dünya Kubokunun qaliblərindən biridir. Eyni zamanda trofi də bu il onundur.
0: 我们看它的代操就是很多器械的设计啊，难度方面的设计，就是让人意想不到。抛的方式、接的方式，还有经过身体的方式，很多都是非常具有创意性的编排，这也会很大程度的提升它的艺术分。 12.7的难度价值完成分是8.1，艺术分8.0，28.800分排在了第一名。
1: Next on the floor is Anna Fritschuk Taisia from Ukraine. Please welcome.
0: Destination. 现在上场的是来自哈萨克斯坦的小将，今年16岁的叶列克舍娃。 本站世界杯，他的个人代操资格赛排在了第八名，晋级到决赛。看一下今天的发挥。